sırdo. Da se sırçatı. Le gankam kesi şerulatı. Am hir jarçı. Zisto relo knatı. Da se çelun da se sırçatı. Latı inç okut. Vor nişt latı.

içim ga esir çangut yanı yerani kusur dime için kanser ga vorel vorur işin keşemda sidistan vorhedi serani.

Norilsk'e gelen kesas semim sineliz. Borim hokim terdik rume ulaliz. Cam pesmena kaylumem dekraliz. Amberi meçem yes pendrum imarevi. İmaye gelen kesas semim sineliz. Borim hokim terdik rume ulaliz. Jump this man a kaidumem the pralis. Amberi mechem yes ben.

kuçe savadım, yes kezem sirum, tekişer serek, onkun mı da zumun kez, yes kezem sirum.